0: su SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın önemli petrol ihracat tesislerinin kontrolünü ele geçirebileceği uyarısından sadece birkaç saat sonra geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin planlanan saldırıları iptal etmesinden önce İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerini yerine getirmesi durumunda Tahran'ın karşılık vermeye hazır olduğunu söylemişti. Azizi, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanılgı içindeki başkanı her zaman bu tür tehditlerde bulundu. Ancak şüphesiz ki İran İslam Cumhuriyeti bu eylemlere ve davranışlara kesinlikle ezici, acı verici ve pişmanlık uyandıran bir yanıt verecektir açıklamasını yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, kalıcı bir ateşkes anlaşması sonuçlanana kadar İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri deniz ablukasının devam edeceğini söylüyor. Bununla birlikte Washington, İran bağlantılı gemilere yönelik ablukasını uygulama çabalarını yoğunlaştırırken, Umman yakınlarında bir petrol tankerini hedef alan Amerika Birleşik Devletleri operasyonunda 3 Hintli denizci hayatını kaybetti. Bu olay Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı gelecek hafta yapılacak G7 zirvesinden önce gerçekleşti. Hükümetin NDIS'i reforme etmeyi amaçlayan yasa tasarısına ilişkin Senato soruşturmasının bu haftaki duruşmasında konuşan Yeşiller Senatörü Jordan Steely John, bu durumun NDIS'i tamamen ortadan kaldırma ve yeniden başlatma ihtiyacını ortaya koyduğunu söyledi. Hükümetin yasa tasarısı önümüzdeki 4 yıl içinde 300 bine kadar kişinin sistemden çıkarılmasını veya sisteme erişiminin engellenmesini öngören önlemler içeriyor. Senatör Steely John, soruşturmaya sunulan kanıtların yasa tasarısının iptal edilmesi için güçlü bir gerekçe oluşturduğunu söylüyor.
7: The state and territory governments have been so clear they do not support this bill. No witness that has come before our inquiry has argued that this bill in its current form.
6: Eyalet ve bölge hükümetleri çok açık bir şekilde belirttiler. Bu tasarıyı desteklemiyorlar diyen senatör, bu soruşturmanın önüne gelen hiçbir tanık tasarının mevcut haliyle geçmesi gerektiğini savunmadı. Engelli insanlar açıkça tasarıyı desteklemediklerini söylüyorlar. Sağlık çalışanları da tasarıyı desteklemediklerini söylüyorlar. Bu tasarının artık gitmesinin zamanı geldi ifadelerini kullanıyor. Bu hafta başında 3 gün süren duruşmaların ardından hükümetin tasarısına ilişkin Senato soruşturmasının önümüzdeki hafta tasarıya ilişkin raporunu sunması bekleniyor. Kuzey Bölgesi hükümeti sert suçlarla mücadelede başarılı olduğunu öne sürmesine rağmen gençlerin yeniden suç işleme oranı şu anda ölçülememekte. Kırsal Liberal hükümeti 2024'te iktidara geldiğinden beri sıkı kefalet yasaları ve cezai sorumluluk yaşının 10'a indirilmesi de dahil olmak üzere suçu azaltmayı amaçlayan bir dizi yeni yasa çıkardı. Yetişkin suçlular için yeniden suç işleme oranı yaklaşık %60 seviyesinde değişmeden kalırken hastane sayıları rekor seviyeye ulaştı. Ancak Ceza Evleri Bakanı Matthew Harley, gençlerin yeniden suç işleme oranının iyileşip iyileşmediğini belirlemek için bir veri bulunmadığını doğruladı.
8: Our recidivism rate obviously remains stubbornly high, and that's been perfectly frank, and I think we all know that.
6: Matthew Harley, tekrar suç işleme oranımız açıkça yüksek kalmaya devam ediyor ve bu tamam.

0: tamamen dürüst bir şekilde ifade edildi. Hepimiz bu zorluğu biliyoruz ve bunun nedeni suç işlemeye yol açan birçok faktörün olması diye konuşuyor. Bir adam, Sosyal Uyum Kraliyet Komisyonu'nda ifade veren bir tanığa bir dizi hakaret içerikli e-mailler gönderdiği iddiasıyla suçlanıyor. E-maillerle ilgili ihbarı araştıran polis, 59 yaşındaki bir adamın Kuzey New South Wales'daki evinde silahlar, patlayıcı yapımına ilişkin talimatlar ve Adolf Hitler'in Mein Kampf kitabının bir kopyasını bulduklarını söyledi. Suçlu bulunması halinde en fazla 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak olan adam, bir iletişim hizmetini tehdit, taciz veya hakaret amacıyla kullanmaktan, bir tanığı korkutmaktan ve yasaklanmış silah bulundurmaktan yargılanıyor. İki İngiliz milletvekili, savunma harcamalarıyla ilgili endişeler nedeniyle istifa etti. Silahlı Kuvvetler Bakanı Al Carnes, Savunma Bakanı John Healey'nin istifasından sadece birkaç saat sonra istifasını sundu. Healey, Başbakan Keir Starmer'ı tehditlerin arttığı bir dönemde ülkeyi savunmak için gereken hükümet kaynaklarını ayırmamakla suçluyor. Carnes, bakanlıkta ısrar ettiği değişikliklerin gerçekleşmeyeceğinin açık olduğunu ve bu nedenle bakanlıktan istifa etmeye karar verdiğini söylüyor. Sağlık Bakanı'nın geçen ay istifasının ardından muhtemel bir liderlik mücadelesiyle karşı karşıya olan Başbakan Starmer üzerinde baskı artmakta. Fransız tasarım evi Cartier'in yüzlerce mücevheri Victoria Ulusal Galerisi'nde sergilenecek. Bugünden itibaren sergilenmeye başlayacak olan yaklaşık 400 parçadan 300'ü Avustralya'da ilk kez sergileniyor. Sergi, Aslen Cartier'le işbirliği içinde Londra'daki Victoria Albert Müzesi'nde düzenlenmişti. Victoria Ulusal Galerisi direktörü Tony Ilwood, Melbourne sergisinin Londra'daki sergiden önemli ölçüde daha büyük olduğunu söylüyor.
1: One of the beautiful things about this exhibition is telling an Australian story, and that's Dame Nellie Mell, one of the first people to really commission major works from the House of Cartier. We've been able to gather as many pieces as possible to tell her story.
0: Bu serginin güzel yanlarından biri de Avustralya'ya özgü bir hikayeyi anlatması diyen Tony Elwood, o da Cartier'den büyük eserler sipariş eden ilk kişilerden biri olan Dame Nellie Mell. Onun hikayesini anlatmak ve onu burada bulunan diğer büyük mücevher sahiplerinin arasına yerleştirmek için mümkün olduğunca çok parça topladık diye konuşuyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı bulunmayan Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle imzaladığı anlaşmanın Kıbrıs'taki hassas dengeleri tek taraflı şekilde değiştirme girişimi olarak değerlendirildiğini, Doğu Akdeniz'de istikrarı bozabilecek ve gerginliği artırabilecek girişimlerin yakından takip edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır ifadelerini kullandı. CHP'de Özgür Özel cephesi partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için 57 kişilik parti meclisinden 28 kişi istifa etti. Parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultay yolu açıldı ama CHP Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Sarı bunun mümkün olmadığını söyledi.
2: Bu istifalar karşısında parti meclisinin çalışmaması, düşmüş sayılması, bu yoldan da bir kurultaya doğru gidilmesi konusu hukuken mümkün değildir. Parti meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok. Parti meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek.
0: İstifaların ardından açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar diye konuştu.

0: Bakın iki tüzüğü elimde gezdiriyorum. 24. maddesinin 3. fıkrası der ki parti meclisi yedekler geldikten sonra 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar. Hiçbir harcama yapamazlar. Hiçbir karar alamazlar. Düşmüştür çünkü. Çok açık. Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur.
1: 27 parti meclisi üyesinin istifası ve kurultay çağrılarının gölgesinde yapılan toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, ila nihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok ifadelerini kullandı. Öte yandan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen gizlilik kararlı soruşturma kapsamında Özgür Özel'in eski danışmanı Cem Yüzer tutuklandı. Halk TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti iddiasına bu parti öyle kolay bırakılmaz, ayrılmak istemiyoruz derken, mutlak butlan davasındaki tedbir kararı ve sonrasında yaşananlar için benim suçum Amerika ve İsrail'in bölgede planladığı nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek diye konuştu. Beştepe Milli Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e yönelik sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecekler ifadesini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz ve Berdan Mardani'nin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun da aralarında olduğu ünlü isimlere yurt dışına çıkış yasağı istendi. Dünya Bankası'nın küresel ekonomik beklentiler raporu Haziran sayısında Türkiye için büyüme tahmini 2026 için %3.7'den %2.8'e, 2027 için ise %4.4'ten %3.7'ye çekildi. Dünya Bankası, Orta Doğu'daki çatışmanın etkisiyle küresel büyümenin 2026'da %2.5'e gerileyeceğini tahmin ediyor. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 32 lira 57 kuruştan, 70 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna baktığımızda ise en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra'da bulutlar azalıyor 17, Sydney parçalı bulutlu 20, Melbourne parçalı bulutlu 19, Perth az yağışlı 17, Adelaide bulutlu 23, Hobart parçalı bulutlu 16, Wollongong parçalı bulutlu 20, Newcastle'da yağmur ihtimali var 21, Brisbane az yağışlı 23, Cairns'te yağış ihtimali var 27 ve Darwin güneşli 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle beraber olacak.

0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Mert Balkanlı'ya haber bülteni için teşekkür ediyoruz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz.
1: Knock, knock, Capital One Bank guy.
2: Wow, Charles Barkley?
1: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
2: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
1: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
2: Anything for a neighbor.
1: Can I try the cash phrase?
2: Sure, take it for a spin.
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
4: You shouldn't have to choose between speed, reliability.

0: ability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: SBS Audio.
2: 그녀를 bulmak için oynata basın.
3: 여기야, 준비하셨나요?
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karvata hai.
8: Far from the partisan politics of
2: camp. 60'dan fazla dilde haberler, keyfinize uygun müzik ve dillere destan podcast'lar sizleri bekliyor. SBS Audio uygulamasını telefonunuza indirin.
1: sbs.com.au/audio.
9: Sayın dinleyiciler, mesajlarınıza dönmeden önce birkaç tane güncelleme yapalım haberlerde. Öncelikle bu hafta başında bir ortak fon açıklamıştı Fransa, Yeni Zelanda, Norveç, Orta Doğu'da Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecini desteklemek üzere. Şimdi Avustralya'da İngiltere ve Kanada'ya eklendi. Buna destek vereceğini söyledi $2 milyon. Özellikle bunun uluslararası, yani İsrail'deki İsrailli yerleşimcileri destekleyen, Filistinlere karşı şiddet uygulayan yerleşimcilere destekleyen uluslararası fonlara karşı kurulduğu belirtiliyor. Bu arada yaklaşık 10 yıl önce kaybolan, 71 yaşında kaybolan Nadire Şensoy'un cesedine ulaşıldığı belirtildi. Yaklaşık 10 yıl önce Batı Sidney'deki evinden kaybolmuştu. Oğlu Selim Şensoy yaklaşık 3 yıl önce aile içi şiddetle suçlanmıştı ve bu da mahkemede şu anda bu süreçte devam ediyor. Evet sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönüyoruz. Vatandaş Rumuzu dinleyicimiz, Erdoğan Butlan'ın hiçbir yerinde yokuz diyor, doğrudur. Çünkü kendileri sadece uygulayıcısı, Butlan'ın sahipleri ve senaristleri, Büyük Orta Doğu Projesi'nin efendileri, Türkiye'yi monarşiye geçirmek için CHP'yi engel görüyorlar. Onun için CHP'yi dizayn edip kendilerine ve iktidara uyumlu ve uysal muhalefet istiyorlar demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey, kurulduğu Cumhuriyet tarihinden bu yana CHP'deki yaşananlar demokrasiye yakışmadı. Ne olursa olsun, kim kazanırsa kazansın, derhal kurultay yapılmalı. Delegelerin vereceği karara inanıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum demiş bize gönderdiği mesajda. Bondi Heri Bey de Türkiye ve Suudi Arabistan kapsamlı bir demir yolu anlaşması imzaladı ve Hicaz Demir Yolu'nun, Sultan Abdülhamit, 2. Abdülhamit'in başlattığı Hicaz Demir Yolu'nun yeniden güncellenmesi gündemde demiş bize gönderdiği mesajda. Sayın dinleyiciler, Dünya Kupası, FIFA Dünya Kupası başladı. SBS ve SBS On Demand'den izliyorsunuzdur umarım. Ve biraz önce Güney Kore-Çekya maçını izleyip SBS Türkçe'ye bağlanmışsınızdır diye düşünüyorum. Güney Kore-Çekya maçı sonradan Güney Kore'nin 2 gol atmasıyla Güney Kore 2, Çekya 1 olarak bitti. Ve şimdi yayınımıza devam ediyoruz. Her turnuvanın yükselen bir yıldızı var. En azından yükselen bir yıldızı ve yükselen bir takımı var. Ve bu turnuvada henüz bu belli değil. Ancak geçmiş kupalarda bu belli.

0: Bu sabah itibariyle 2026 FIFA Dünya Kupası başladı. FIFA 2026 Dünya Kupası Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin son turnuvası olacak. Fransız efsane Kylian Mbappe, futbolun tartışmasız kralı olma yolunda da bir arayış içinde. Ve İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal bu turnuvadan dünyanın en ünlü futbolcusu olarak ayrılabilir. 90 artıda size bugün 2026 FIFA Dünya Kupası'nı şekillendirebilecek oyunculara ve umutlarını onların omuzlarına yükleyen ülkelere bakacağız.
1: I think France and Spain are where the smart money is.
0: Eski Central Coast Mariners baş antrenörü ve Sydney FC yardımcı antrenörü Phil Moss, Dünya Kupası finalleri için tahminlerini paylaşıyor.
1: France have such depth, they've got such experience. Didier Deschamps in his last World Cup as the French manager.
0: Fransa'nın kadrosu çok derin, çok deneyimli bir takım. Didier Deschamps, Fransa teknik direktörü olarak son Dünya Kupası'na çıkıyor. Bu turnuvadan sonra görevinden ayrılacak. Bu yüzden bence burada duygusal bir motivasyon da var. Ama İspanya'ya kim karşı çıkabilir ki diye soruyor. Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası Diego Maradona'nın turnuvasıydı. İngiltere'ye attığı Tanrı'nın eli golü hala konuşulur.
2: They've got a chance here. It's Ronaldo. That might be the goal that wins the World Cup for Brazil. Ronaldo.
0: 2002'de Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği, Türkiye'nin üçüncü olduğu, Hakan Şükür'ün 11 saniyeyle kupanın en hızlı golünü attığı turnuva Ronaldo ve Brezilya'nın kupasıydı. Ve 2022 Katar FIFA Dünya Kupası da Lionel Messi ve Arjantin'in turnuvasıydı. Peki 2026 Dünya Kupası kimin turnuvası olacak? SBS Fransızca'nın başındaki Christophe Malle'ye soracak olursanız, Kylian Mbappe ve Fransa'nın en az finale çıkması gerekiyor.
3: This is how high the stakes are for the French people, for the French national team.
0: Fransız halkı, Fransız milli takımı ve Fransız takımı etrafında dönen hemen hemen herkes için beklenti bu kadar yüksek ve haklısınız. Mbappe bu kadronun adamı. İstatistiklere bakarsanız Mbappe Dünya Kupası tarihinde oynadığı tüm maçlarda sadece bir kez kaybetti. 2022'de Arjantin'e karşı oynanan finalde 3 gol atmasına rağmen maçı kaybetti. Ayrıca şu anda Real Madrid gibi bir kulüpte oynuyor ve çok iyi performans gösteriyor. Real Madrid'in tarihini ve Portekizli Cristiano Ronaldo gibi bazı oyuncuların Dünya Kupası'ndaki performanslarını bildiğimiz için beklentiler çok çok büyük diyor. Fransa 2018'de şampiyon ve 2022'de finalist olarak modern dönemin referans ülkesi haline geldi. Ancak Arjantin son şampiyon olarak turnuvaya katılıyor ve favoriler arasında yer alıyor. SBS İspanyolca'nın başındaki Carlos Colina, son maçların analizine göre Arjantin'in en azından yarı finale çıkacağını söylüyor.
4: So there's a strong feeling, especially amongst the Argentinian fans that Argentina.
0: Özellikle Arjantinli taraftarlar arasında Arjantin'in turnuvada çok üst sıralarda yer alacağını ve 2026 Dünya Kupası'nın son aşamalarına ulaşabileceğine dair çok güçlü bir his var diyor. Ancak Phil Moss, Dünya Kupası tarihinde üst üste iki kez şampiyon olmanın çok zor olduğunu belirtiyor.
1: As we know with World Cups, aside from the last one where I think the stars really aligned for Lionel Messi.
0: Dünya Kupaları konusunda bildiğimiz gibi son turnuva hariç ki bence o turnuvada yıldızlar Lionel Messi için gerçekten bir araya gelmişti. Ve hak ettiği şekilde boynuna bir Dünya Kupası şampiyonluk madalyası takmayı hak etmişti. Onun futbol için yaptıklarına ve yapmaya devam ettiklerine şüphe yok. Ama bu sefer yıldızların bu kadar net bir şekilde onun arkasında olduğunu sanmıyorum diyor. Moss'a soracak olursanız bu turnuvada bir bayrak değişimi olacak.
1: If you think of some of the established names around Lionel Messi, Vinicius Junior.
0: Lionel Messi ve diğer tanınmış bazı isimleri düşünürseniz Vinicius Junior, Fransa'dan Dembele ve tabii ki Mısır'dan Mo Salah, Portekiz'den Ronaldo, Cristiano Ronaldo biliyorsunuz bunlar uzun yıllardır uluslararası futbol dünyasını gerçekten heyecanlandıran efsanevi oyunculardan bazıları. Ancak kariyerlerinin sonuna yaklaşıyorlar diyor. her Dünya Kupası'nda mutlaka yeni bir süperstar çıkacağını biliyoruz. Bu yıl tüm gözler Lamine Yamal'da.
1: And then you look at the likes of Lamine Yamal for Spain.
0: Ve sonra İspanya'dan Lamine Yamal gibi oyunculara bakıyorsunuz. Fil Dişi Sahili'nden Yann Diomande, Belçika'dan Jeremy Doku, Fil Dişi Sahili'nden Yaya Toure var. Bunlar dünya sahnesine gerçekten ses getirmeye başlayan genç oyuncular ve birçok açıdan bence bu onların Dünya Kupası olacak diyor.

Ancak onlar tek başına değil. İngiltere'den Jude Bellingham, Almanya'dan Florian Wirtz ve Portekiz'den João Neves de dikkat çeken oyuncular. Ve tabii ki Türkiye'den Arda Güler de dikkat çekmeye çalışacak. Ve bu sabah resmen Dünya Kupası başladı. Kırmızı kartların havada uçuştuğu maçta Meksika 9 ve 67. dakikalarda attığı gollerle Güney Afrika'yı 2-0 yendi. Maç sırasında Güney Afrika'dan 2 ve Meksika'dan 1 oyuncu kırmızı kart gördü.

0: Evet sayın dinleyiciler, Mustafa Bey, SBS televizyonunu da kutlamak lazım. Böyle muhteşem bir organizasyonu evimize kadar getirdiği için demiş. Ve bu sabahki maçı yorumlamış ve sonraki maçı da yorumlamış. Dünya Kupası başladı. Meksika muhteşem seyircisinin önünde Güney Afrika'yı yendi. Bu maçtaki en önemli olay 3 kırmızı kartın çıkması oldu. İkinci maç bizim kardeş ülke Güney Kore Çekleri yendi. İki takım da iyi mücadele etti. Oyuna sonradan giren ve galibiyet golünü atan Hyun Guyu aynı zamanda Beşiktaş'ın da golcüsü. Bu da ayrı bir mutluluk kattı ve bu Dünya Kupası'nda ilk defa yapay zeka ile yapılan görüntüler yer aldı. Pozisyon tekrarları, maçtan sonra futbolcuların kendi dillerinde röportaj yapmaları belki de ilk defa bu Dünya Kupası'nda oldu demiş Mustafa Bey bize gönderdiği mesajda. Şimdi kısa bir reklam aramız var, sonra Aziz Beyiç ve babası Yaşar Beyiç ile konuşacağız.
1: Bike's sputtering on me.
2: That's not what you want on a cross-country trip.
1: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
2: Nah, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
1: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
2: Nah, can't say I have.
1: It's like Stonehenge, but shiny.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.

0: su SBS.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
6: Sayın dinleyiciler, saatlerimiz 14.31'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Arkadaşımız Negin Kılıç bugün hem Socceroos'un tecrübeli oyuncusu Aziz Behiç hem de babasıyla konuştu. Önce babası Yaşar Behiç'i dinliyoruz.

0: Yaşar Bey merhaba.
1: Merhabalar.
0: Yaşar Bey, ben öncelikle duygularınızı almak istiyorum. Avustralya-Türkiye karşılaşması var pazar günü Avustralya saatiyle 2'de ve oğlunuz Aziz Behiç Avustralya milli takımında oynayacak. Duygularınızı alabilir miyiz önce?
1: Umarım bizim iki yönümüz, iki takımın da Türkiye'nin ve Avustralya'nın ikinci gruba çıkmasını temenni ederim.
0: Biz şimdi böyle Avustralya'da toplum bireylerimiz karışık duygular içinde. Kimi Avustralya'yı mı desteklesek yoksa Türkiye'yi mi desteklemeliyiz? Böyle arada kalmış toplum
1: Tabii.
0: bireyleri.

0: su SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Sonraki yaşlarına geldiklerinde, orası geldiğinde Melbourne Victory takımı onu genç takımına aldı. Ve ondan sonra da Melbourne Hearts'a esas paradığı devre Melbourne Hearts'tır. Ve orada hakikaten başarılı oldu. Ondan sonra da Bursaspor'a transfer oldu. Bursaspor'da 8 yıl oynadı. Başakşehir'de oynadı. Kayseri'de oynadı. Giresun'da oynadı. Ondan sonra Hollanda'ya gitti. Hollanda'dan sonra da İskoçya'ya gitti. Ve İskoçya'dan geri Melbourne'a geldi.
3: Ve şu anda Melbourne City FC'de oynuyor değil mi?
2: Melbourne City'de oynuyor şimdi. Burada bayağı mutlu.
3: Evet, çünkü doğduğu topraklar değil mi Avustralya? Burada doğdu büyüdü be hiç.
2: Tabii burada doğdu büyüdü. Avustralya'yı temsil ediyor. Bu Aziz'in 3. Dünya Kupası oluyor.
3: Evet. Şimdi Yaşar Bey, ben sizi şahsen de tanıdığım için biliyorum Aziz'in kariyerinde aslında yani sizin büyük katkınız var. Siz bir futbol tutkunusunuz değil mi? Sizi yıllarca Anadolu evet. Spor maçlarında gördük biz. Dolayısıyla sizin rolünüz büyük sanırım değil mi Aziz'in geldiği bu aşamada?
2: Tabii benim bayağı uğraştık bayağı. Ben de futbolu sevdiğim için o da çok sevdi. Aziz karakterli bir çocuk yani. Bütün engelleri aştı.
3: Zor oldu mu öyle çocukluğunda onu o maçlara, antrenmanlara götürüp getirmek? Günümüzde de şu anda bir sürü toplum bireyimiz değil mi? Çocuklarını, böyle kızlarını, evet. Oğullarını futbol antrenmanlarına evet. Götürüyor. Onlara neler dersiniz?
2: Ama bayağı ben futbolu sevdiğim için devamlı böyle zevk durarak Aziz'i götürdüm antrenmanlara, maçlara. Çok memnun yani kaldım.
3: Evet, emekleriniz de boşa çıkmamış Yaşar Bey değil mi? Bir futbol starı
2: evet.
3: Yetiştirmişsiniz.
2: Doğrudur.
3: Peki şu anda Avustralya'da çocukları böyle futbol oynayan Türk toplum bireylerine neler söylemek istersiniz? Ne tavsiyeleriniz olur?
2: Hangi spora kollarsak olsunlar çocuklarını ben tavsiye ederim. Çünkü ben de Aziz'i başlattım futbola ama ilk önce düşüncem kötü alışkanlıklar olmasın. Ve spor yapan çocuklar daima okul, spor, bilim kötü alışkanlıklar olmaz. Onun için spora yönlendirdim kendisini. Ve tavsiyem çocukları daima hiç devamlı puç yapmasınlar. İstediği sporu yapsınlar. İleride başarılar yani.
3: Pazar günü maç var 2'de. Şimdi Avustralya Türk toplumu kilitlenecek yani ekrana. Maçı izleyecek. Çeşitli etkinlikler var. Melbourne'ın, Sydney'in dört bir yanında Türklerin organize ettiği toplu maç izlemeler olacak. Neler söylemek istersiniz maçı izleyecek toplum bireylerimize?
2: Vallahi ne söyleyebilirim? Tabii Avustralya'nın yenmesini isterim. Ya da bir beraberlik olmasını isterim. Başka ne diyebilirim?
3: Peki mesela Aziz'in geldiği bu aşama yani bu çünkü şu anda bildiğim kadarıyla Avustralya milli takımının artık Aziz vazgeçilmez oyuncusu öyle değil mi? Yani özellikle evet. Sol kanatta değil mi? Hala sol kanatta mı oynuyor emin evet. Değilim ama bildiğim kadarıyla sol kanatta Soccer Rus'un vazgeçilmez futbolcusu Aziz. Gurur duyuyor musunuz oğlunuzla diyorum. Çünkü Avustralya Türk toplumu Aziz'e gurur duyuyor.
2: Tabii.
3: Siz de duyuyor musunuz?
2: Tabii gurur duyarım oğlumla. Her zaman.
3: Siz şu anda Kanada'dasınız değil mi Yaşar Bey?
2: Evet, Kanada'dayım şimdi.
3: Aziz nerede şu anda? Görüşebildiniz mi Aziz'le?
2: Aziz, hayır görüşemedik. Aziz şeyde Amerika'daki orada antrenman yapıyorlar. Herhalde yarın akşama geliyor gelmiş herhalde.
3: Evet, maçtan önce bilmiyorum. Görüşme şansınız olacak mı? Maçtan önce görüşme şansınız olacak mı?
2: Vallahi hiç şeyim yok. Benim onlara bağlı bilim.
3: Haberleştiniz mi hiç
2: takıma
3: bu süreçte?
2: Bağlı. Yok, haberleşemedik. Şimdilik antrenman yapıyorlarmış orada. Duyduğum kadarıyla. Fakat görüşemedik.
3: Evet, maçı siz sahada izleyeceksiniz.
2: Evet.
3: Evet.
2: Burada bayağı Avustralya'da taraftarlar yollarda geçiyor yani.
3: Siz sanıyorum Aziz.

0: Sizin annesi ve kız kardeşi değil mi? Kızınız ve eşinizle gittiniz. Onlar da heyecanlı
1: Evet.
0: mı?
1: Onlar da çok heyecanlı. Hanımı da burada. Evet. Kardeşim de burada. Hepimiz Aziz'i support yapmaya geldik.
0: Evet, ailecek Aziz'i ve takımı de, her iki takımı desteklemeye Kanada'ya gittiniz hepiniz.
1: Evet.
0: Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Yaşar Bey bu söyleşi için. Zaman
1: Oldu.
0: ayırdınız bize. Çok sağ
1: Ben
0: olun.
1: de teşekkür ederim. SBS Radyosu'na teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Başarılar diliyoruz
1: Okey.
0: biz de
1: Size
0: Aziz'e.
1: de çok teşekkür ederim.
2: Sayın dinleyiciler, arkadaşımız Nilgün Kılıç daha sonra oğul Aziz Bey ile konuştu.

0: Tabii ki benim için önemli bir maç, heyecanlı. İlk kez Türkiye'ye karşı oynayacağım. Tabii ki yani kariyerimi fazlasından Türkiye'de yaşadım. Türkiye hayatımda çok önemli bir yerde. Heyecanlıyım, değişik olacak ama sonuçta futbol maç bu, 3 puan için. En iyi şekilde hazırlandım. İnşallah iyi bir sonuçla çıkaracağız bu maçı.
1: Peki Aziz, şimdi sen de söyledin, yaklaşık sanıyorum 10 yıl Türkiye'de futbol oynadın değil mi? Bursaspor, Başakşehir benim hatırladıklarım.
0: Evet.
1: Şimdi Avustralya milli takımında Türkiye'ye karşı oynarken karşıda Türk milli takımında arkadaşların var mı? Beraber top koşturduğun isimler var mı?
0: Evet, hala var. Mert Günok'la beraber oynadık. İrfan Can Kahveci'yle şampiyonluğu kazandık Başakşehir'deyken. Zeki Çelik'le beraber Bursaspor'da, o akademide bizimle idman yapıyordu A takımla o zaman. Birkaç arkadaşım var orada. Güzel bir olay olacak tabii ki onları yine görmek. Ama dediğim gibi şu an herhalde maç başladığında daha çok fark olacak benim için, tabii ki milli marşı duyduğumda.
1: Evet. Peki sence gruptan kimler çıkacak? Hangi takımlar?
0: Tabii ki kendimizi söyleyeceğim. Çok iyi hazırlandık, iyi kadromuz var. Yaklaşık 4 hafta kamptayız biz Amerika'da şimdi. Kendimizi iyi hissediyoruz. Hazırlık maçları da iyi geçti. Diğer takım da Türkiye diyeceğim. Tabii ki son kez 2002 yılında Dünya Kupası'na katılar. Onlar da çok heyecanlı olacak, çok motive olacak ve çok kalite kadroları var. Onu biliyoruz. Çok iyi hazırlandık onlar için. İnşallah ikimiz çıkarız gruptan.
1: Şimdi Aziz, takımdan birisi, şimdi ismini hatırlamıyorum, Sokaruz'dan, İşte Türk milli takımı oyuncular için fazla duygusallar, biz onları yeneriz demiş. Sen de Türk milli takımının duygusal olduğunu düşünüyor musun?
0: O röportajı görmedim. Tabii ki ben sadece profesyonel anlamda bakıyorum. Kaliteli futbolcular var tabii ki çok orada. Dediğin gibi benim beraber oynadığım, karşımda oynadığım tabii ki Kerem Aktürkoğlu, Barış, onlara karşı da oynadım Türkiye'deyken. Arda karşı çok önemli isimler. Tabii ki kariyerlerinde çok önemli takımlarda da oynuyorlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor bu maçta. Ama en iyi şekilde hazırlandık dediğim gibi. İnşallah güzel bir maç olur. Açılış maçı bizim grupta. Ve çok heyecanlıyım ben.
1: Vallahi biz de çok heyecanlıyız. Bütün Türk toplumu nefesini tuttu. Pazar gününü bekliyoruz. Hep beraber seyredeceğiz. Toplu bir sürü yerde etkinlik var. Aziz, peki sen Türk milli takımının şu andaki durumunu nasıl buluyorsun? Dünya Kupası'nda sence şansı nedir?
0: Tabii ki çok büyük şans var. Dediğim gibi 2002 yılından beri katılmadı Türkiye Dünya Kupalarına. Onlar da büyük motiveyle gelecek. Tabii ki iyi yapmak istiyorlar bizim gibi. Biz geçen Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalmıştık. İnşallah yine aynı şey olur ama tabii ki Türkiye için de dediğim gibi çok önemli turnuva. Uzun zamandır ülke için uzaklarda kaldı Dünya Kupası. İnşallah onlar için iyi bir Dünya Kupası çıkarırlar.
1: Sen pazar günü mesela babanla konuştum ben bugün Aziz, haberin var mı bilmiyorum, babanla da görüştüm.
0: Yok.
1: Baban da böyle arada ikisi de gruptan çıksın umuyorum, istiyorum dedi. Ama sence bu pazar günkü maçın skorunu tahmin edebilir misin? Kim kazanır?
0: Onu tahmin edemem tabii ki bu maçın. Tabii ki. Dediğim gibi inşallah 3 puan bizim ama iyi bir şekilde iyi bir futbol maçı olur izleyicilere.
1: Okay. Peki son olarak şunu sorayım. Şu anda top oynayan Avustralya'daki Türk gençlerine neler söylersin? Tavsiyen var mı?
0: Tabii ki.

0: profesyonel olmak istiyorsa da tabii ki disiplin çok önemli. Çok çalışmaları gerekiyor. Benim için o iki önemli şey kariyerimde en üstte tutuyorum.
1: Evet. Peki son olarak son soru soracağım. Türk toplumuna mesajın nedir? Seni şu anda dinleyen dinleyicilerimize neler söylemek istersin?
0: Ne diyeceğim ki? İnşallah iki tarafı da desteklerler tabii ki. Avustralya'da biliyorum çok Türk var. Tabii ki ben Avustralya'yı seçmek için oynamak istedim. Ama inşallah dediğim gibi güzel bir futbol maçı olur. Türk taraftarlar da sevinir, bizimkiler de sevinir sonuçta.
1: İnşallah. Peki Türk milli takımından çağrı almış mıydın Aziz?
0: Yok, ben Türkiye'ye gitmeden önce amirli Avustralya'da olmuştum. 21 yaşındaydım doğru hatırlıyorsam. Ama ben yine karar verdiydim sonuçta Avustralya'da oynamak isteyeyim diye.
1: Evet. Biliyorsun Avustralya Türk toplumu seninle gurur duyuyor. Bizler de SBS Türkçe olarak seninle gurur duyuyoruz. Sana başarılar diliyoruz Aziz. Çok teşekkür ederim bu söyleşi için.
0: Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.
1: Sağ ol. Sen de başarılar.
2: Evet sayın dinleyiciler, bu iki röportaj için arkadaşımız Nigün Kılıç'a teşekkür ediyoruz ve şimdi kısa bir reklam aramız var.
3: What you think of my new saddle, Lizard?
4: Oh yeah, swell, mate. Proper comfy.
3: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
4: What else have you got on here?
3: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
4: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance. So you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
3: All right, hang on tight to my love handles.
5: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
10: SBS Türkçe'ylesiniz.
2: Sayın dinleyiciler, yine Nilgün'e dönüyoruz ve sağlıklı yaşam ve psikolojik sağlıkla ilgili bir bölüm hazırladı bizim için.
1: Son araştırmalara göre Avustralya'daki gençlerin neredeyse yarısı psikolojik sıkıntı yaşıyor. Japon dövüş sanatları becerileri bu psikolojik sıkıntı içinde olan gençlerden bazılarının dayanıklılık kazanmasına yardımcı oluyor. Sydney'in kuzeyindeki Dojo adı verilen bir Japon eğitim salonunda karate dersleri tüm hızıyla devam ediyor. Deneyimli bir siyah kuşak öğretmeni, lise son sınıfın sınavlarına hazırlanan stresli 17 yaşındaki Aiden Jacobs ile çalışıyor.
11: Feeling a little nervous. I mean, it's what you expect.
1: Biraz gergin hissediyorum. Yani sonuçta son sınıfta beklediğiniz şey de bu diyen Aiden Jacobs, karate olmasaydı sanırım bu kadar dirençli bir zihne ve her zaman sakin bir kafaya sahip olamazdım diye konuştu. Karate Japonya'da yüzyıllar boyunca geliştirilmiş silahsız bir dövüş sanatı ve savaş becerisi diye bilinir. Lise ve karate öğretmeni Harrison Saito, silahsız tekniğin ustalaşmasının zaman ve sabır gerektirdiğini söyledi.
11: I've been training on and off since I was about 11-12 and I've learned from my father.
1: Yaklaşık 11-12 yaşından beri ara ara antrenman yapıyorum diyen Saito, 50 yıldır aktif olarak dövüş sanatları eğitimi alan babamdan öğrendim diye konuştu. Baba Kazuo William Saito, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ağır bombardımana maruz kalan Japonya'da büyürken çocukken karate öğrenmiş.
12: I was born 1945. Yeah, very dangerous.
1: 1945'te doğdum. Evet, çok tehlikeli yıllarda diyen baba Kazuo, hayatta kalmak için güçlü olmak zorundaydım diye anlattı. Oğlu Harrison Saito, o zaman şiddet içeren çetelerin sürekli bir tehdit olduğunu söyledi.
11: He grew up in a really rough area, so he fought a lot and he used martial arts.
1: Gerçekten sert bir, gerçekten zor bir bölgede büyüdü. Bu yüzden de çok mücadele etti diyen Harrison Saito, dövüş sanatlarını rekabet için değil, tamamen kendini savunmak için kullandı diye anlattı babasını. Şimdi 81 yaşında olan baba Kazuo Saito için çocukluktaki hayatta kalma becerilerini geliştirmek ulusal şampiyonluk zaferlerine yol açtı. 1978'de Avustralya'ya geldikten kısa bir süre sonra burada ders vermeye başladı. Harrison Saito babasının mirasını Shimbukan adlı dövüş sanatları akademisi aracılığıyla sürdürmekten gurur duyduğunu söyledi.
11: I want students to be more clear-minded, see things not as impulse but more level-headed.
1: Öğrencilerin daha berrak zihinli olmalarını, olayları dürtüsel değil, daha sağduyulu bir şekilde görmelerini istiyorum. Çocukların gerçek cesaretin ne olduğunu anlamalarını istiyorum diyen Harrison Saito, korku her zaman olacaktır. Ancak bu belirsizlikle nasıl başa çıkılacağını öğrenmek, kendinizi işlevsel bir temele getirmek ve kendinize daha sadık davranmak önemlidir diye konuştu. Avustralya Ulusal Gençlik Ruh Sağlığı Vakfı Headspace'e göre gençlerin neredeyse yarısı yüksek veya çok yüksek düzeyde psikolojik sıkıntı yaşıyor. Wollongong Üniversitesi'nde kıdemli öğretim üyesi olan Dr. Brian Moore'un araştırması fiziksel aktivitenin gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.
12: I conducted a series of randomized controlled trials that examined the impact of martial arts training on secondary school students' resilience and self-efficacy.
1: Ortaokul öğrencilerinin dayanıklılığı ve öz yeterliliği üzerindeki dövüş sanatları eğitiminin etkisini inceleyen bir dizi rastgele kontrollü çalışma yürüttüm diyen Dr. Brian Moore, çalışmalar yaşları 12 ile 14 arasında değişen 283 okul öğrencisini kapsadı. Sonuçlar dövüş sanatları eğitiminin dayanıklılığı ve öz yeterliliği geliştirdiğini, dolayısıyla fiziksel aktivite yoluyla refahı desteklediğini gösterdi diye konuştu. Dr. Moore, dövüş sanatlarının kendini geliştirme fırsatları sağlayarak ustalık ve başarı duygusunu teşvik edebileceğini söyledi. Ayrıca daha geniş sosyal faydaları olabileceğini de sözlerine ekledi.
12: Across Australia and globally, government and youth outreach groups use community-focused sports as an intervention to lower juvenile justice crime rates and keep community safe.
1: Avustralya genelinde ve küresel olarak hükümet ve gençlik destek grupları genç suçlu oranlarını düşürmek ve toplumları daha güvenli hale getirmek için toplum odaklı sporları bir müdahale olarak kullanıyor diyen Dr. Moore, bununla birlikte dövüş sanatlarının ruh sağlığı açısından faydaları olsa da psikolojik bir terapi olmadığını hatırlamamız gerçekten önemli diye konuştu. James Bolton bir yıldan fazla süredir dövüş sanatları eğitimi alıyor. 44 yaşındaki Bolton inşaat sektöründe proje yöneticisi olarak çalışıyor ve ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya.
11: There were several burnouts in the last kind of 10 years. Two of those were depressive and one of them was anxiety based. The anxiety one was very much
1: son 10 yılda birkaç tükenmişlik sendromu yaşadım. Bunlardan ikisi depresyon kaynaklıydı. Biri de kaygı kaynaklıydı diyen James Bolton, kaygı kaynaklı olan panik atağa çok benziyordu ve zihnimde bir tür bulanıklık vardı. Sanki biri size balyozla vurmuş gibiydi. Sinir sisteminiz tamamen alt üst oluyor. Bu yüzden hiç de harika bir deneyim değil diye konuştu. Bolton, duruş, blok ve tekme gibi dövüş sanatları becerilerinde ustalaşmanın eğitimin bir parçası olduğunu, ancak bunun aynı zamanda zihni geliştirmekle de ilgili olduğunu söyledi.
11: The person that walked into this dojo a year ago, to the person that is here today is almost unrecognizable. I think in terms of physical fitness.
1: Bir yıl önce bu dojoya giren kişiyle bugün burada olan kişi neredeyse tanınmaz halde. Bence fiziksel zindelik, zihin durumu, odaklanma, sakinlik

0: açısından aa, böyle diyen Bolton, bu vücuttan adeta eriyip giden stres ve bu stresi tekrar alma direnci kesinlikle kaya gibi sağlam diye konuştu. 4 yıldır eğitim alan ve oyunculuk kariyeri hayal eden Aidan Jacobs için sabır çok önemli.
1: I got a green belt, the black tip, and that just means I know the basics pretty well and I know how to keep a calm mind and stay focused.
0: Yeşil kuşak, yani siyah uçlu kuşak aldım ve bu da temelleri oldukça iyi bildiğim, sakin kalmayı ve odaklanmayı bildiğim anlamına geliyor diyen Aidan Jacobs, bence nihai hedef siyah kuşak ama zihinsel olarak ne kadar geliştiğinizin de önemli olduğunu fark ettim ve bu en büyük ders oldu diye konuştu. Psikolojik destek arayan dinleyicilerimiz 13 11 14 numaralı telefondan Lifeline ile iletişime geçebilirler.
2: Sayın dinleyiciler, haftanın son yayınında sona yaklaştık. Bir sonraki yayınımız 15 Haziran 2026 Pazartesi saat 2'de başlayacak. Ancak öncesinde biliyorsunuz Pazar günü 14 Haziran Pazar günü Avustralya-Türkiye maçı var. Ondan önce yarın Kanada Bosna Hersek saat 5'te başlıyor, sabah 5'te. Amerika Birleşik Devletleri Paraguay, o da 11'de başlıyor. Katar, İsviçre, Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya'da pazar günü Türkiye-Avustralya maçıyla aynı gün yapılacak, oynanacak maçlar. Evet sayın dinleyiciler, biliyorsunuz bütün 104 maçın hepsi SBS'te ve SBS On Demand'de canlı bir şekilde izlenebilecek. Tekrarlıyorum, Avustralya-Türkiye maçı 14 Haziran saat 2'de başlıyor. Evet sayın dinleyiciler, SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Bu hafta size Sertab Erener'den bir parçayla veda ediyoruz. Aşk ölmez, biz ölürüz.